Yum! Elimi yapma dedim o anda. Anladım ki bu el benim elim. Bu bir rüya. Bu bir rüya. Bu bir rüya.

Uzaklaştım. Dur. Dediğim her şeyden. Uçmaya başladım. Kuşlar. Kuşlar. Kuşlar. Bu bir rüya.